Yolculuk, bitmek bilmeyen bir sorgu. Ve her ayna bir kez daha fısıldar. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen?